This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.5 FM, cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin Sesi Radyosu sizinle bugün programına hoş geldiniz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine çarşamba ve yine sizin de bugün programıyla evlerinize misafir oluyoruz. Fakat bu akşam çok özel bir program sunacağız. Çünkü çok heyecanlıyım. Radyo ekip arkadaşım sevgili Ziya Yoğurtçu ile beraber bu programı sizlere sunacağız. Ve Ziya Yoğurtçu ile çok özel bir konuları konuşacağız. Tabii ki dördüncü bölümümüz ilişkiler ve erkekler. Dördüncü bölümümüzde Ahmet Kale arkadaşımız da genelde bize katılıyordu. Fakat bugün kendisi rahatsız olduğundan dolayı bugün katılamayacak. Fakat dinleyicilerimizden tüm dünya çapında çok güzel reytler alıyoruz. Çünkü genelde kadın ilişkileri hakkında konuşuyoruz. Fakat erkekler ve ilişkiler pek az konuşuluyor. Fakat bugünkü erkekler ve ilişkilerde ihaneti konuşacağız. Genelde kadınların perspektifinden, merceğinden bakıyoruz. Fakat bu akşam erkeklerin merceğinden bakacağız. İlişkilerdeki, özellikle evlilik ilişkilerinde, döfekte ilişkilerde, nişanlık ilişkilerinde, kız erkek arkadaş ilişkilerinde ihanet nedir? Fakat bu kadar derin bir konuya geçmeden önce Ziya Yoğurtçu kardeşimizin çok güzel başarılarını da konuşmak istiyorum. Fakat ondan önce kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Ziya.
1: Hoş bulduk efendim. Her zamanki gibi burada bulunmaktan büyük bir zevk alıyorum yine. Teşekkür ediyorum tekrar benle beraber ve arkadaşımız Ahmet'le beraber bu programı yapmak istemeniz bizim için de çok güzel. O yüzden bizi dahil etmeniz bile bizim için çok yani anlatılmaz bir gurur ve heyecan. Bu arada güzel sözleriniz için de çok teşekkür ederim yine tekrar. Sağ olun, var olun.
0: Estağfurullah. Aslında bir nevi kompliman yapmak için değil, hakikaten bir nevi sende olan o cevheri yüzeye çıkarmak için. Tabii ki. Şöyle ki, Ziya kardeşimiz çok yönlü bir insan. Daha önce de programda kendisinin hayat hikayesini konuşmuştuk. Fakat bu gece özellikle kendilerinin rüzgarla dans single'ını yani çıkarmaları arkadaşı İlker Aydın'la birlikte ve Kuşadası Altın Güvercin söz, müzik ve bestede üçüncü numaraya geldiğini. Bundan bize biraz bahseder misin? Önce bir pozitif güzel bir başarı öyküsüyle başlayalım diyorum programımıza.
1: Tabii ki efendim, seve seve. Öncelikle yine bu konuya değindiğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet, 25 Nisan ayında bana bir e-mail geldi. O e-mail üzerinden işte böyle bir yarışma olacağını ve katılmak istediğimi sordular. Tam iki hafta içerisinde benim zaten daha önceden yazdığım parçalarım vardı elimde, söz ve müzik olarak hazırlamıştım, daha önceden vardı. Böyle bir teklif gelince zaten dedi ki niye olmasın, sağ olsun DJ İlker Aydın arkadaşım da sağ olsun beni kırmadı. Onunla beraber güzel bir çalışma içerisine girdik ve iki hafta içerisinde size anlatamam yoğunluğu iş aralarında. Efendime söyleyeyim, işten sonra bu parçaları nasıl hem kültürümüze uygun, hem dilimize uygun, hem de yeni jenerasyona hitap edecek şekilde nasıl yapabiliriz diye biraz affedersiniz kafa patlattık.
0: Çok güzel.
1: Bunun yaparken de büyük bir zevk aldık. Tabii ki bir taraftan stresli yanları oldu. Çünkü hem normal günlük hayatımıza devam ediyoruz, hem de onun yanı sıra başka bir şeylerle uğraşmak gerçekten zamanımızı alıyor. Bunu almakla beraber dedik ki madem ki iki parça var, iki parçayla birden katılalım istedik. Bu yarışma Türkiye'deki başlıklar altında Altın Güvercin Kuşadası müzik ödülleri altında gerçekleşiyor. Senede bir kez yapılıyor bu müzik yarışmaları. Biz de bir şansımızı deneyelim dedik. Yaptık, gönderdik parçalarımızı. Tam bir ay sonra cevaplar geri geldi. Ama biz uluslararası olan bölümüne katıldık. Türkiye içi olan değil. Uluslararası bölüme katıldığımızda da 25 ülkeyle beraber Türk müziğini artık bir yarıştırma demeyelim de kaliteli bir şekilde nasıl günümüze uyarlandığını anlatarak bunu sunduk açıkçası. İlk bir deneyim, ilk kez böyle bir deneyimle benle karşılaştım. O yüzden bu parçayı yaparken size anlatamam o heyecanı, o hissi. Çünkü bir taraftan hem Türk müziğinin ritimlerini, Türk enstrümanlarını bir araya toplamaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan da sözlerinizle geniş bir kitleye hitap etmeye çalışıyorsunuz. Sadece yeni jenerasyona değil de gelmiş geçmiş bütün Türk toplumuna hitap olsun istiyorsunuz. O yüzden ben de biraz Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Kıraç çok severim.
0: Tabii ki onların kombinasyonu değil mi?
1: Evet, tarzım da zaten ben de şarkı söylerken onların tarzı, yani Anadolu pop rock üzerine şarkılarımı canlandırıyorum, söylüyorum. Bu parçaları da yaparken ona göre yapmaya çalıştık. İki farklı parça, Rüzgar'la Dans ve Kalbimde Sen. İki parçayla biz katıldık yarışmaya. Rüzgar'la Dans üçüncülüğe layık görüldü 25 ülke arasında. Kalbimde Sen parçası da dördüncü olarak yer aldı.
0: Çok güzel, büyük bir başarı. Uluslararası değil mi? Beynelmiler kaç kişi katıldı?
1: 25 ülke arasından, 25 ama bazı ülkelerden ikişer, üçer olarak bazı kişiler katıldı. Biz Avustralya'dan ilk kez katılan ilk kişiler olduk diyelim İlker'le beraber. Bunun gururunu gerçekten yani...
0: Mutlaka hissetmişsinizdir.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Peki ilk defa olarak sözlerini sen yazdın diye demiştin.
1: Evet.
0: Ne zaman, birkaç yıl önce mi esinlenip yazdın yoksa son zamanlarda mı?
1: Kalbimde Sen parçasını ben aslında kızlarım doğduğunda yazmıştım. Hmm. Tam 9 yıl önce yazılmış olan bir parça. Sadece bazı sözleri derleyip toparlayıp notalarını ve akorlarını yazdım. ve bunu arkadaşım İlker'le paylaştım. Buradan da İlker'e selam olsun, İlker Aydın'a. Beni kırmadı, stüdyosuna girdik bir güzel. Bütün müzik aranjmanlarını yaptık.
0: Çok güzel.
1: Ve gönderdik. Ve size diyebilirim ki gerçekten o tuşa nasıl bastım e-mail olarak, nasıl gönderdim... O heyecanı hiç unutmayacağım galiba hayatım boyunca. Çünkü nasıl bir tepki alacağınızı bilmiyorsunuz. Birincisi o. İkincisi de beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi tereddütü aklınızda yer alıyor. Soru işaretleri kalıyor. O bir ayın geçmesi bana gerçekten bir yıl gibi geldi.
0: Büyük bir yıl gibi geldi. Ama hiç üçüncü veya dördüncü olacağınızı düşündün mü?
1: Hiç tahmin etmiyordum.
0: Hiç tahmin etmiyordum.
1: Dereceye yani girer miyiz, girmez miyiz bile yani böyle ikilemlerdeydim devamlı olarak. Ama şunu söyleyebilirim. Yazdığım sözlerden emindim.
0: Yazdığın sözlerden. Yani ondan emindim. Tabii tabii.
1: Sözlerden emindim. O yüzden gereken duyguyu yansıttım diye... söyleyebilirim açıkçası. O yüzden özellikle Rüzgar'la Dans apayrı bir şey benim için. Çok güzel bir parça oldu. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz de
0: severler. Eminim şu diyelim ki aslında ben bu güzel Rüzgar'la Dans bu güzel parçayı dinlemeden önce, programımızı taçlandırmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Soğuk bir Ağustos akşamı, hayat aynı hızıyla akışına devam ediyor. Her yaşadığımız an, her yaşadığımız gün bizleri ileriki bir noktaya taşıyor.
1: Tabii ki.
0: İsterseniz Rüzgar'la Dans sizlere armağan olsun sevgili dinleyicilerimiz.
1: Evet.
0: Çayınızı, kahvenizi veyahut da yemeğinizi yerken bir kulağınızda bizde olsun.

0: Evet Ziya, çok güzeldi. Peki Rüzgarla Dans neyi anlatıyor?
1: Rüzgarla Dans aslında insanın içindeki sevgiyi ve sevdiğine bağlılığını aslında simgeliyor.
0: Simgeliyor.
1: Evet.
0: Aslında sorabilir miyim, bunu yazarken nereden esinlendin?
1: Kızlarım doğduğunda aslında bu parçayı ben eşime hitaben yazdım. Çünkü kızlarım doğduğu gün dışarıda hafif bir rüzgar vardı. Hafif bir böyle bir nasıl derler ya, bir kırılgan bir hava vardı ama rüzgar esiyordu böyle ılık ılık. O yüzden o sevinci, kızlarımın doğduğu anı ben ameliyathaneden çıktıktan sonra dışarıya çıktım. Duramadım içeride daha fazla kızların yanından sonra. Ve o rüzgarın yüzüme vurmasıyla o ya, heyecanımda oynasam mı, dans etsem mi, yani o duyguları hepsini birden yaşadım. O yüzden rüzgarla dans ederim seninle diye başladı her şey. Ve içimde yaşarım seni diyor zaten. Her anımda.
0: Yani eşinin sana verdiği o iki tane güzelim kızı, ya da kızlarım doğduğunda diyorsun.
1: Evet.
0: Ona karşı olan şükranın, ona karşı olan derin sevgin, ona karşı. Peki kendisi bunu algılıyor mu? Hissediyor
1: Biliyor
0: mu?
1: zaten
0: Biliyor
1: bu
0: mu?
1: parçayı ben paylaştığımda ve yarışmaya koyacağımı söylediğimde Derya sordu işte hangi parçalarla gireceksin diye. Ben de işte dedim işte Rüzgarla Dans ve Kalbimde Sen iki parça var. Onlarla gireceğim dedim. Bir tanesini dedim zaten kızlar doğduğunda yazmıştım, sen doğum yaptığında. Söylemiştim onu. O da çok sevindi aslında bu parçalarla gibi. Ve bu parçayla inanmayacaksınız o 7 Mart 2017 tarihi ve biz 25 Nisan'da aldık bu cevabı. 2 hafta boyunca hazırlandık. Her şeyimizi düzenledik. Ve inanmayacaksınız yine bir 7 rakamıyla yarışmaya katıldık.
0: 7 rakamıyla.
1: Evet.
0: Demek ki o rakam sizin için bir sembolik, değil mi?
1: Evet, zaten benim uğurlu sayılarımdan bir tanesi 7 rakamı. O yüzden ona çok inanıyorum. Bu şekilde de yani tam olarak kabul gördü artık bende de.
0: İstersen Kalbimde Seni de dinleyelim.
1: Siz bilirsiniz tabii ki
0: Evet,
1: programınızı.
0: evet. Ya, madem ki iki tane. Evet, onu da bir dinleyelim bence. İyi olur. Evet,
1: Ruff
0: sevgili
1: Colbert, try to fix
0: dinleyicilerimiz,
1: Vapes
0: Kalbimde
1: with
0: Sen
1: Vapors.
0: dinliyor. Ya!

Selam sevgili dinleyiciler. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM. Neşe Sözen'le sizinle bugün programımızda. Sevgili Ziya Yoğurtçu ile beraberiz. Evet, kendisinin başarılarını, yaratıcılığını ve bunları icra etmesini kutluyoruz. Ve kendisiyle yani Türk toplumunda bizim gururumuz diyebiliriz. O daha kendisi hayatının baharında diyebilirim. Evet, evet. Yeni başlıyor ve bundan sonra tabii ki müzik hayatında, diğer resim hayatında da olduğu gibi veya diğer yaratıcılık bölümlerinde olduğu gibi çok büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Evet, fakat İnşallah. Bu akşamki bu zor programı benimle bana yardım etmek için burada olduğu için çok evet fakat İnşallah. Bu akşamki bu zor programı benimle yapma bana yardım etmek için burada olduğu için çok çok teşekkür

0: bazı konuları konuşmak zor oluyor. Özellikle bizim toplumumuzda.
1: Evet.
0: Her şeyi tabii ki yorganın altına, yatağın altına saklayıp tamam işte genel olarak genelleme yapmak istemiyorum. Yani buradan erkek kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bu demek değildir ki Türkçesi yani bir inanış vardır. Her zaman erkekler ilişkide ihanet eder diye. Aslında doğru bir şey değil ama çoğunlukla özellikle bizim kültürümüzde, yabancı kültürlerde de aynı, ilişkilerde %80 erkekler ihanet eder. İhanet derken evlilik dışı ilişkilerde veyahut da evlenmeden önce ilişkilerde. Peki bunlar neden oluyor? Yani bunları araştırmak veya bunlar hakkında konuşabilmek. Bu demek değildir ki tabii ki ihanet eden kişi kötü bir kişidir. Fakat ihanet etmenin acaba ilişkide nedenleri nelerdir? Eğer evlenmeden önce veya beraber olmadan önce orada tabii ki gözlemleyeceğimiz bazı sinyaller var mı? Kırmızı sinyaller diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Evet, o kırmızı sinyaller başında ilişkinin acaba var mıydı? Yoksa bile sonradan mı gelişiyor? Bunların nedenlerine bakacağız. Ondan sonra eğer ilişkide ihanet varsa ne yapılabilir? Önemli olan o. Evet. Peki bu konuda ilk başlarda söylemek istediğim bir şey var mı Ziya?
1: Ya şöyle bir ben etraftan gördüğüm kadarıyla olan biteni kendimce ölçüp biçtiğim dediğim artık daha farklı şeyler de görebiliyorum aslında. Çünkü evet doğru dediğiniz gibi çoğu zaman erkeklerde görülüyor bu. Ama karşı tarafın da böyle bir şey yapma ihtimalinin de %20 ve %30 olduğunu buradan yani söyleyebiliriz tabii ki. Sadece hep erkekler bunu yapmıyor. Kadınlar ve erkekler olmak üzere yapılıyor ama yüksek oranda evet doğru. Erkeklerde öne gelen bir unsurlardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim aslında ben etrafta gördüğüm yaşını almış erkeklerde veya kadınlarda. Eğer küçük yaşta evlilik yapıldıysa eğer ve bu kişilerin kendi hayatlarını yaşamaması, kendi özgürlüklerini, kendi gençliklerini yaşamaması ve bazı şeyleri evlendikten sonra gördükleri için buna daha fazla meyilli olabildiklerini görebiliyorum.
0: Evet. Tabii ki görebiliyorsun, bunu gözlemliyorsun.
1: Biz evet.
0: Psikologlar olarak bizim de yani klinik çalışmalarımızda evet. Gördüğümüz çok erken yaşta evlenen tabii ki. Fakat buna geçmeden önce şöyle bir parantez açmak istiyorum
1: tabii
0: Ziya.
1: Ki.
0: Bu gibi şeyler zamanla da ilgilidir.
1: Doğru.
0: Çünkü toplum hiçbir zaman statik değil. Yani hı-hı. Aynı yerde kalmıyor.
1: Doğru.
0: Dinamik bir şekilde devamlı değişiyor. Özellikle sosyal medya
1: evet.
0: Geldikten sonra görsel olarak daha çok
1: tabii ki etkisi oluyor.
0: Fırsatın etkisi oluyor. Ama önemli olan insanların kişilerin evlendikten sonra toplumdan aldıkları mesajlar, yaşadığımız toplum çok önemli.
1: Evet.
0: 1960'lara baktığınızda, 70'lere, 80'lere, şimdi şey olarak hangi yüzyılda bakacak olursak olalım, hani bir konservatif, çok tutucu bir zaman oluyor. Hani
1: evet.
0: Bir inanış ortaya geliyor. Herkes evleniyor ve herkes tabii ki hiçbir şekilde ihanet etmeden, yani çok ihanet çok az olan bir tabii ki zaman geçirebiliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra 60'larda daha çok tabii ki şeyin gelmesi, doğum kontrolünün gelmesi, hı-hı. Herkesin daha çok ilişkilere girmesi.
1: Evet.
0: O yine böyle toplum bir açılış yaşadı.
1: Hı-hı.
0: Hani orada ihanetler daha fazla olmaya başladı.
1: Artmaya başladı.
0: Artmaya
1: evet.
0: başladı. Ondan sonra 70'lerin sonuna doğru 80'lerde gene bir konservatif tabii ki bir moral campus dediğimiz.
1: Evet.
0: Yani bir nevi dine daha çok yönelme.
1: Hı-hı.
0: İşte 90'lar, 2000'ler, 2000'den sonra zaten toplum otomatikman bir değişime uğradı. Özellikle şimdi 2026'dayız.
1: Hı hı.
0: Toplum çok daha değişik. Kadınların veyahut da gençlerin ilişkiler hakkında görüşleri çok daha değişik. Onun için kendilerine verdikleri izin daha çok. Eskiden mesela bir kadının ilişkide ihanet etmesi ona çok kötü bir gözle bakılır.
1: Hı hı.
0: Ve maddi bağımsızlığı olmadığı için o ilişkiden atılır veyahut da o ilişkide kalmak mecburiyetinde kalır veya çok zor durumlardan geçer.
1: Şartlardan doğru.
0: Geçer tabii ki. Ama erkekler eskiden tabii ki çalışan kişiler onlar oldukları için kuvvet onların elinde oldukları

0: için ve toplumumuzdan eskiden gelme, tabii ki o erkeğin elinin kiridir denilip, hani erkek işte tamam olsun boş ver sen onu affet, yuvanı bozma. Yani bizde kadınlara verilen mesaj
1: İşte ben onu sevmiyorum Nişanım.
0: genel olarak buydur ve hala da böyledir.
1: Aynen, ben
0: Hala da
1: sevmiyorum onu
0: böyledir.
1: gerçekten.
0: İlişkini bozma. Tamam, yani onlara geleceğim. Yani tabii ki ilişki burada ilişkinizi bırakın demiyoruz. Ama genel olarak tabii ki.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Ya kimse kimsenin elinin kiri değildir.
0: Elbette.
1: Her insan bir bireydir. Ve
0: Elbette.
1: her bir bireyin de kendi hakları ve kendi özgürlüğü vardır. Ben şahsen buna inanırım ve bunu söylerim. Şimdi şu anda bile ben eğer kendi çocuklarıma diyorsam eğer kendi ayaklarınız üzerine durabilecek kadınlar haline gelin. Kimseye muhtaç olmayın. Ya da bir erkeğin eline bakmayın diyebiliyorsam eğer ben şimdi bu devirde gerçekten birçok insanın da bunu yapabilmesi çok önemli. Ben yani şu an 40 yaşındayım ve bu 40 yaşımı alana kadar etrafımda gördüğüm ve gözlemlediğim ilişkilerde ben psikolog değilim. Tabii ki ama nacizane çok iyi bir gözlemciyim. Gözlemlediğim şeyleri gerçekten önem veririm ve kendime bir örnek çıkartarak kendimi hayatıma devam etmeyi severim. O yüzden bir kadın hiçbir zaman bir erkeğin elinin kiri olmamalıdır. Birincisi o.
0: Olmamalıdır
1: Tam
0: tabii
1: tersi de
0: ki
1: aynı şekilde.
0: tam tersi yani kadın baş tacı olması tabii ki
1: Tabii
0: aynı
1: ki.
0: şekilde evet doğru söylüyorsunuz ya elbette fakat o da kadının kendi özgüvenine kalmış bir şey geldiği aile çok önemli
1: Evet.
0: tabii ki erkeğin de geldiği bir aile eğer erkeğin babası bu şekilde ya, değişik kadınlarla ilişkiye giren bir ailedeyse hani onun bilinçaltında kodlaması oluyor. Ya o erkek çocuk tamamıyla çok zıt bir noktaya gider ve katiyetle ilişkisinde hiçbir şekilde ihanet etmez veyahut da tamamıyla yani
1: Evet.
0: gördüğünü yani emüle eder. Gördüğünü yani babasından
1: Çünkü
0: göre
1: normal bir
0: yani
1: şeymiş gibi
0: ona göre
1: karşılar.
0: normal bir şeymiş gibi
1: Evet.
0: karşılanır ve özellikle annesi bunu tolere etmişse hani kendi eşinin de bunu tolere etmesini bir beklenti vardır.
1: Evet.
0: Bir sebeplerden birisi de bu. İkincisi şu anda çok açık bir toplumda yaşıyoruz. Ne olacak diyor. Yani hem kız hem kadın hem erkek de olabilir. Bir hata yapmış olabiliriz. O bir deneyimdi. Ama biz hiçbir zaman evliliğimizi bozmak istemiyoruz. Hani bunu açık ilişkide de deniliyor bazen. Tabii ki eğer iki kişi bunu kaldırabilirse tabii ki kimsenin dıştan bir söyleyecek bir şey yok. Ama ilişkide normal ve ilişkilerin devamlı olabilmesi için güven çok önemli.
1: Aslında bu geniş bir çerçeve.
0: Geniş
1: Şimdi
0: bir çerçeve
1: siz bunu
0: tabii ki.
1: anlatırken bazı şeyler aklımdan şu anda geçti, düşündüm. Şöyle bir şey var. Ortaya biraz da kıskançlık girebiliyor. Çünkü bir kadının tabii ki erkek arkadaşı derken yani arkadaş olarak konuştuğu birileri olması lazım zaten. Bir erkeğin de ayrıyetten çalıştığı çevrede veya bulunduğu ortamda kadın arkadaşlar olabilir, konuşabilir.
0: Elbette, tabii ki
1: Ama
0: olması da sağlıklı bir şey zaten.
1: kesinlikle çünkü diyalog kurmak için yani etrafı gözlemlemek için kendini geliştirebilmesi için bunu yapmaları zaten normal bir şey. Ama gel gelelim ki eğer bu iki taraftan bir tanesi bunu kıskançlık yönüyle çekerse veya sen ona konuşuyorsun yok sen buna konuşuyorsun sen onu yapıyorsun bunu yapıyorsun denilirse işte o zaman evliliklerde çıtırdama başlıyor.
0: Tamam, orada çok bir şey söylemek istiyorum. Elbette. Şimdi eğer bir ilişki başın isterseniz bir başına gelelim. Bir çift birleşiyor.
1: Evet.
0: Her şey çok güzel başlıyor. Ama denge çok önemli. Eğer bir erkek eşiyle zaman geçiriyorsa, couple time dediğimiz geçiriyorsa, çocuklarıyla zaman geçiriyorsa ve birbirleriyle oturup zor konuları konuşabiliyorlarsa ve beraber karar verebiliyorlarsa ve orada birisi birisini kontrol etmiyorsa gayet normal. Yani orada
1: Evet.
0: işte o zaman kıskançlık olursa yine oturulup konuşulması lazım. Yani hiç yoktan bir kıskançlık olursa o ayrı. Ama eğer bireyler birbirleriyle zaman vermezlerse ve dışarıdaki arkadaşlara daha çok zaman verilirse, orada bir
1: Çok doğru.
0: dengesizlik olursa
1: Evet.
0: o kıskançlık normaldir diye yani düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet, onu mu anlatmak istedin
1: Onu
0: yoksa?
1: anlatmak istedim çünkü şöyle bir şey var yine. Bazen iş arkadaşlarımız olabiliyor. Konuşabiliyoruz, sohbet
0: Tabii ki,
1: edebiliyoruz.
0: tabii.
1: Şimdi ne benim hakkım var eşime bunu söylemeye konuşmayacaksın. ne de eşimin bana bunu söylemeye hakkı var. Sen de bu kişiyle konuşmayacaksın. Eğer böyle bir şey olacaksa eğer dahi bir robot olarak gidip gelelim yani. Hı. Kapatalım bütün dört duvarımızı. Direkt olarak nasıl derler ya at gözlüklerini takalım. Böyle dümdüz önümüze bakalım. Ne sağ ne sol kimseyle hiçbir komünikasyon haline girmeyelim. Konuşmayalım, paylaşmayalım. Hı. Eğer bu devirde, bu çağda bunu yaşıyorsak eğer biz hem erkekler hem de kadın olarak her iki tarafında karşı tarafa tabii ki saygısı olması lazımdır. Sizin de söylediğiniz üzere eğer bir erkek haftanın 6-7 gününü dışarıda geçiriyorsa ve
0: orada bir dengesizlik
1: evet,
0: varsa
1: akşamleyin elbette, tabii ki. Aşırı geç saatlerde eve geliyorsa soru işareti zaten hemen belirebiliyor. Veya bir kadın eşinden ben buradayım ama orada değilsin başkaları görüp senin başka yerde olduğunu söylüyorsa eğer yine bir erkek tarafından bir soru işareti aklında getirebiliyor tabii ki.
0: Evet ama bu demek değil ki tabii ki. Evet. Burada iki şey vardı yani bunu açıklık getirmemiz lazım.
1: Evet.
0: Eğer evde değilseniz ya hakikaten dışarıda bir ilişki içerisindesiniz.
1: Evet.
0: Veya evde eşinizle o sizin istediğiniz o yakınlığı yakalayamadığınız için etrafta dolaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani yüzlerce arkadaşınız oluyor. Yüzlerce kişiyle konuşuyorsunuz. Hı hı. Değişik aktivitelere katılıyorsunuz. Yani evde olmamak için. Çünkü oradan bir şey alamadığınızda.
1: Aynen.
0: Evet yani diyoruz ki bardağınızı dolduramazsanız evde. Hı hı. Ne yapıyorsunuz? O sevgiyi, o ilgiyi dışarıdan arıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama ona da mesela ihanet diyebiliyor muyuz? O da bir nevi dediğimiz gibi emotional yani... Betrayal oluyor yani.
1: İhanet demeyelim ihanetten ziyade. Daha fazla yani eğer kendini bir insan dışarıya vuruyorsa eğer. Hı. Ve eğer eve geri gelmiyorsa yine bir soru işareti.
0: Evet. Neden
1: yine bir parantez.
0: Neden
1: niye bu kişi dışarıda daha fazla vakit harcamayı tercih ediyor eve gelmek için?
0: Dışarıda ilgiyi dışarıda arıyor.
1: Evet, evde yeteri tabii. Kadar ilgi görüyor mu?
0: Evde görüyor mu veyahut da sevilmediğini mi hissediyor yoksa kendisi mi eşini sevmiyor veya o sevgi bitti mi?
1: Evet.
0: Ama söyleyemiyor mu?
1: Aynen yani evet. Soru işaretleri genişledik sonra gelişiyor.
0: Yani sonra genişliyor.
1: İşte biri arkasına getiren bütün faktörler biriktikten sonra insan artık tereddüte düşüyor. Ama bazen hiç yok yere yapılan kıskançlıklar bile nasıl derler ya sinek de küçüktür ama mide bulandırır. O yüzden bir şeyi anlamadan dinlemeden yüz yüze görmeden daha doğrusu kendi gözümüz ve kulağımızla görmeden duymadan kimseyi bence bu şekilde sorgulamak yargısız infaza geçer. O yüzden
0: İnfaza
1: karşılıklı
0: geçer, tabii ki doğru ama bu sürekli oluyorsa o bir şimdi bazen hastalık halinde olan kıskançlıklar vardı.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Obsesif jealousy dediğimiz.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani o da tabii ki psikoloji DSM-4'da yani o bir nevi tabii ki ruh rahatsızlığına giriyor. Yani her şeyi kıskanıyor. Sen
1: evet.
0: Araba kullanırken neye sağına baktın? Neden o hanımın bacağına baktın? Veyahut da aynı şekilde erkek de sen tabii ki camdan dışarı bakmayacaksın. O bir nevi obsesif.
1: Kim mesaj
0: yani,
1: attı?
0: Kime
1: konuşuyorsun?
0: Kime konuşuyorsun?
1: Sen niye gidiyorsun?
0: Evet. Hatta mesela eşinin telefonuna bile tracker koyuyor. Diyor ki
1: evet.
0: Yani sen bu saatte bu şeyde ne bileyim ben şu alışveriş merkezindeydin veyahut da bu semtteydin.
1: Evet.
0: Tabii ki bu da bir nevi obsesyonlu kıskançlığa.
1: İşte her şey güvene bağlanıyor.
0: Güvene
1: değil mi
0: bağlanıyor.
1: Evet.
0: Aslında bu bazı kişinin kendi karakterinde olan bir şey. Hı-hı. Yani onu vurgulamak istiyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani bir başından beri eğer böyle bir şeyse o ilişkinin zaten normal bir ilişki olması şansı yok.
1: Evet.
0: Ama her şey güzel başlıyorsa ve sonradan bizim 45 derece ayrılık dediğimiz psikolojide onlar başlıyorsa ve eğer eşlerden birisi bunu fark ediyorsa yapılacak tek şey oturup konuşmak. Yani çünkü eğer o sınırı geçtikten sonra geri dönmesi çok zor oluyor.
1: Evet doğru ama şöyle bir şey de var yine bunu da açıklığa kavuşturalım buradan. Tabii ki sizin huzurunuzda. Biliyorsunuz ki bazı insanlar çok yönlü olabiliyor. Bazı şeyleri yapabiliyor veya daha fazla göz önünde bulunabiliyor. Karşı tarafın da bazen istemeden şu sorusu geliyor. Niye her zaman bu kişi böyle? Ya da örnek veriyorum eğer bir kişi bir şey yapıyorsa eğer ödüllendiriliyorsa bu yaptığı şey için karşı taraftan atak olarak söyleniliyor. Sen bunu kendin için yapıyorsun. Sen bunu başkalarından güzel bir şeyler alabilmek için, sözle duyabilmek için bunu yapıyorsun diye bir ittifak diyeyim, ittifak da demeyeyim, daha fazla sanki de karşındaki kişinin ileriye gitmesini istemediğin için, senden aşağıda durmasını istediğin için bazı sözler sarf edilebiliyor.
0: Tamam. Aslında çok güzel bir konuya değindin.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, eğer bu konu üzerinde herhangi bir şey sorunuz varsa lütfen 0-435-410-413'e mesajlarınızı atın. Ve bir şarkı arasından sonra tekrardan Ziya Yoğurtçu Bey'in söylediği şeyi cevaplandıracağız. Şimdi bir kişi eğer çok yönlüyse ve kendini geliştirmek için içinde bir coşku varsa, zaten güzel ilişkilerin devam edebilmesi için karşımızdaki kişiye boş alan verip onların kendi yeteneklerine ulaşabilmeleri, hayatta en yüksek bir durağa ulaşabilmelerine bir eş olarak onlara destek olmamız gerekiyor. Ama bu demek değil ki o zaman karşınızdaki kişi boşluğa giriyor. Peki ben neyim? Yani çünkü ilişkilerde özellikle bizim kültürümüzde,
1: evet,
0: o kavrama daha erişmedik diye düşünüyorum. Çünkü bizim ilişkilerimizde biz evleniyoruz. Bütün %100 beni mutlu etmek senin görevindir. Yani eşler bunu düşünüyor. Aa, niye bana %100 şey ilgi vermiyorsun?
1: Evet.
0: Efendim başında veriyordun da 2 sene sonra vermedin. Zaten başında her zaman öyledir.
1: Cicim ayları.
0: Cicim ayları. Ama ondan sonra bir kişi gelişimini devam ettiriyor. Ben bunu her programımda söylerim ve üzerine yani yineleyerek söylüyorum. Diğer kişi gelişimini durduruyor. E peki, yani aslında kendi hayatına bakmamak için karşısındakine yansıma yapıyor. Diyor ki hani işte sen başkasının önünde olmak istiyorsun, başkasından alkış istediğin için bunları yapıyorsun, bana ilgi göstermiyorsun. Aslında onunla ilgisi olan bir şey yok.
1: Aynen.
0: Eğer kabul etmiş olsa karşısındaki eşinin bu çok yönlülüğünü, eşi ona daha fazla yani yaklaşacak. O da kendinde olan eksikliğini, aslında kendini geliştirmek çok zor bir şey. Yani biz otomatikman evlendik, beni mutlu edeceksin %100. Öyle bir dünya yok diye düşünüyorum. Her neyse, bir Nilüfer'den Erkekler Ağlamaz şarkısıyla gelelim.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna giriyoruz. Son 15 dakikamız kaldı ve iki tane mesaj geldi. Tabii ki isim verilmedi bu kardeşlerimiz şeyinden. Sadece aldığım mesaj, ben 45 yaşındayım. Bu bir erkek dinleyicilerimiz. Ben 45 yaşındayım. Eşim benden 10 yaş küçük. 20 O kendisi 20 iken ben 30 yaşındaydım. Evlendik. Fakat ben onu çok sevmiştim. Fakat o bana çok yakın değildi. Yani gelen mesaj böyle. Bana çok yakın değildi. Fakat zamanla beni seveceğini umdum. Ve beraberce evlendik. İki tane çocuğumuz var. Şimdi tabii ki iki hafta önce beni bırakmak istedi ve bavulunu toplamak istedi. Ben ona yalvardım, çok ağladım. İki çocuğumuz var. Yüzüme bakıp artık seni sevmiyorum dedi ve yani ben o sözleri duyunca beynimde şimşekler çattı ve hani ben eşimin gitmesini durduramıyorum. Kendisi gidecek. Evet, ne yapabilirim onu durdurabilmek için?
1: Kötü bir mesaj aslında bu. Gerçekten insan evet. Ruh eşini demeyelim de yani hayat arkadaşını böyle bırakıp gitmesini görünce gerçekten bir yani onun yerine kendimi koymak bile istemem açıkçası ama çok zor bir durum aslında. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama ben şahsen kendi fikrimi, nacizane fikrimi şöyle söyleyeyim. Eğer bir kişi gitmek istiyorsa gider.
0: Evet, doğru söylüyorsun Siyah. Evet, onu ama
1: bir bir yani anne olarak her şeyden önce bir anne olarak kendi ayaklarının üzerinde durmayı eğer bize bu mesajı yazabiliyorsa bu kişi kendi içindeki özgüveni ortaya çıkarması lazım kendi çocukları için. O yüzden bir ihtimal varsa eğer oturup konuşulursa eğer. Tabii ki oturup konuşulur, tatlıya bağlanma ihtimali ortaya konulur. Ama eğer bir kişi karşı tarafın yüzüne baka baka seni sevmiyorum demesi gerçekten büyük bir şey. Yani demek ki senin kalbinde bu karşıdan kişiye, eşine hiçbir yer kalmamış. Onu geçtim, çoluk çocuğuna saygın kalmamış. Değer vermiyorsun demek ki.
0: Evet, tabii ki. Evet veya hayır. Yani ben sana kısmen katılıyorum. Hı hı. Tabii ki. Şöyle ki, eğer erken yaşta, arada 10 yaş fark var. Hı hı. Yani bazen hiç önemli değil.
1: Evet.
0: Çünkü insanlar değişik sebeplerden dolayı evlenirler. Bazı insan güven için evlenir ve bazı şeyleri kabul eder. Ama 20 ve 30 yaş, tamam 20 yaşındaki bir kişi değişik şeyler istiyor, 30 yaşındaki kişi değişik ama ikisi de bir yuva kurmak istediği için. Benim anladığım kadarıyla eğer eşiniz eğer evlenmek istemeseydi sizinle evlenmezdi 20 evet, 10 yaş o, beraber. Fakat o ilişkide belki beklentilerini bulamadı veyahut da konuşamadınız. Yani ve o 10 yıl ilişkiniz süresince hani orada bir şeyler yürümedi ve siz bunu fark etmediniz ve bir kadın tabii ki ben psikolog olarak ya, klinik araştırmalara göre yani çalıştım ve bildiğim şekilde bir kadın hiçbir şekilde özellikle bizim kültürümüzde ilişkisini birdenbire terk etmez. Ve bu her bütün kültürlerde, bütün beynelmilel bir kuraldır. Genel olarak erkekler otomatikman birisini sever veyahut da otomatikman o aileyi bırakır ve ben gidiyorum der ve çeker gider. Fakat erkek gittiğinde mutlaka karşı tarafta başka bir kadın vardır. Ama kadın başka bir tarafta bir kadın olsa bile erkekler genel olarak ailesini bırakmak istemez. Yani orada eşi çocukları olsun ama o da dışarıda oyununa devam etsin. Ama bir kadın eğer gitmeye karar vermişse bunu birdenbire karar vermez. Bunu mutlaka belki 10 yıl önce, belki 5 yıl önce, belki 2 yıl önce düşünmeye başlamış demektir.
1: Evet.
0: Bir kadın önce ruhuyla o ilişkiden çıkar.
1: Evet.
0: Ondan sonra size bir erkeğe konuşmaya çalışır. Eğer siz onu duymak istemezseniz, bazı şeyleri değiştirmek istemezseniz, çünkü efendim kardeşim, çünkü eğer siz bana peki ilişkinizde esas ne olduğunuzu söylemediniz. Peki sizin tarafınızdan yani eşiniz size ulaşmaya çalıştı mı? Konuşmaya çalıştı mı? Siz onu duymamazlıktan mı geldiniz? Veya sizin kötü bir hareket tarzınız mı vardı? Onu mu değiştirmediniz? İçki mi içiyordunuz? Kumar mı oynuyordunuz? Yoksa onunla ilgilenmiyor muydunuz? Yani orada ne vardı ki? Yani sizin eşiniz yavaş yavaş o sevgiyi ya içinde bitirebildi ve o cesareti bulup ben artık gidiyorum diyebildi size. Çünkü önce ruhuyla o ilişkiden çıktı. O ruhuyla ilişkiden çıktıktan sonra siz neredeydiniz? Neden fark etmediniz? Peki isterseniz yani yine de eşinize bir uzmana gidip beraber konuşmayı teklif edin. Çünkü ben ne yapabilirim dediniz. Konuşmayı teklif edin. Hiç olmazsa ayrılacaksak bazı şeyleri bilerek ayrılalım yani deyin. Hiç belki uzmanla konuşurken yani orada ayrılmak için gitseniz bile belki orada bir şeyler düzelebilir. Belki eşiniz bir alan bulup da size istediklerini söyleyebilirse ve siz de onu hakikaten duyabilirseniz o zaman belki gitmekten vazgeçebilir. Ama mutlaka bir uzmana gitmeniz ve konuşmanız çok önemli. Belki yalnız başına konuşamıyorsunuz ve eşiniz onu duymadığını hissettiği için yani istemediği, sevilmediği bir yerde kalmak istemiyor. Evet.
1: İşte burada ikna olanağı da tabii, ortaya geliyor evet, tabii ki. Çünkü dediğin sizin okuduğunuz mesaj üzerine ben demin söylediğimi şey yaptım. Çünkü eğer bir kişi yani özellikle bir erkek bunu yapıp elinin tersiyle vurup gitse tabii ki bir ikinci kişi vardır, üçüncü kişi vardır diyelim aslında. Bir üçgen haline gelmiştir bu.
0: Aslında giden kadın.
1: Giden kadın mı? Giden ben erkek kadın. Diye algıladım.
0: Çok özür dilerim. Giden evet. giden kadın.
1: Evet.
0: Yani kadın onun için diyorum ki bir kadın birdenbire bir ilişkiden gitmez. Yani giden kadın ben
1: o
0: artık
1: ayrı
0: seni,
1: bir hikaye.
0: Ben artık seni ya böyle olmuştur veyahut da eşiniz tabii ki sizden bulamadığını başka birisinden bulmuştur. Yani başka bir erkek vardır demiyorum katiyetle lütfen
1: tabii
0: beni
1: ki.
0: Yanlış anlamayın.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Ama belki tabii ki istediklerini alamadığı için onu belki duymadığınız için ama mutlaka ne olursa olsun bir uzmana gidin. Ve uzman odasında hiç olmazsa bu ilişkinin neden bittiğini neden biteceğini konuşursanız bile bu ikiniz için de yani çok iyi olur. Ve özellikle çocuklarınız için
1: kesinlikle
0: iyi olur.
1: Kesinlikle katılıyorum
0: çünkü
1: burada, evet.
0: Bazı şeyleri bitirdiğinizde kendi içinizde hissi olarak ve psikolojik olarak bitirmezseniz o zaman çocuklarınıza yansır. Yani çünkü çocuklarınız hem sizde kalacak hem eşinizde kalacak. Ondan sonra eğer o kızgınlığı çocuklar hissederse onu hayat boyu taşırlar. Ve bunu da ikinizin de buna yapmaya hakkı yoktur.
1: Sadece bir şey söyleyebilir miyim Neşe
0: Tabii
1: Hanım?
0: Tabii ki buyurun.
1: Eğer bunu açıklayabilirsiniz ben de yani bu nasıl bir ben şu anda kendi mantığımda bunu çözmeye çalışıyorum. Bir anne giderse çocuklarını da alıp gider. Yani bir anne eğer çocuklarını arkada bırakıp yani eskisi demeyeyim eşini bırakıp gitmesi nedenleri ne olabilir ki bir anne çocuklarını geride bırakıp bunu yapabiliyor?
0: İşte orada söylenmedi yani çocuklarını
1: evet.
0: geride. Genelde tabii ki anne çocuklarını alıp gider ama babanın da yani yarı yarıya. Yani
1: tabii ki mesuliyetidir.
0: Mesuliyetidir.
1: Tabii
0: beraber
1: ki.
0: Tabii ki 5 gün orada, 2 gün orada veya 1 hafta Hı-hı. orada. Yani onlar artık mahkemenin vereceği bir
1: kararla
0: göre çocuklar
1: evet.
0: yani iki tarafta da şey yapar. Ama ben 45 yıllık meslek hayatımda çok az gördüm. 2 tane. Yani
1: evet.
0: binlerce insan gördüm. Sadece bunların içerisinde 2 tane kadın çocuklarını geride bırakıp gitti. Yani
1: evet.
0: o da artık
1: şartların
0: getirdiği bir de yani bir nevi çocukların babalarıyla daha iyi olacak. Yani bir nevi kendini düşünen, kendi yörüngeli.
1: Yine,
0: yani yine kendi yörüngeli bir kadın olduğu için
1: evet.
0: ben sevdim, gideceğim, mutlu olmak istiyorum. Yani bir çocuklarımı da beraber taşıyamam. O bencil Hı-hı. bir harekettir.
1: Evet.
0: Onu hiçbir şekilde tasvip edemem. Yani çünkü o çocukların
1: o
0: üzerinde, tabii ki o çocuklar üzerinde olacağı tabii ki zarar hiçbir şekilde yani tabii söylenemez.
1: Zaten şunu söylemek istiyorum buradan gerçekten Neşe Hanım. İki yetişkin kendi kararlarını verip yollarını ayırabilirler. Hı hı. Ama bir de dönüp geriye bakmak lazım. Özellikle çocukların olduğu yerde çocukları etkileyecek şekilde, travmatik bir şekilde etkiliyorsa eğer gerçekten işte o zaman bu anne babalara tekrar seslenelim buradan biz de. Lütfen bir şeye karar vermeden önce ilk önce çocuklarınızı düşünerek karar verin. Onların geleceğini düşünerek karar verin. Çünkü yaşadığımız devirde, bu devirde neyin ne olacağını, çocuklarımızın nelerle karşılayacağını şimdiden öngöremeyiz.
0: Elbette.
1: Ama eğer bir anne ve baba olarak çocuklarımızın yanında yer alırsak, iyisiyle ve kötüsüyle anlaşarak ve çözümleyerek, işte o zaman çocuklarımıza daha geniş bir çerçevede, daha farklı düşüncelere sahip olmalarını sunabiliriz tabii ki bu durumda.
0: Tabii ki. Ama bu demek değil ki eğer çok mutsuzsanız, her gün kavga ediyorsanız,
1: o ayrı bir hikaye.
0: Eğer ilişkide bir alkol varsa, kumar varsa veyahut da üçüncü bir şahıs varsa,
1: aynen,
0: ilişkinizin ortasında
1: ve
0: katiyetle artık ilişki yaşanılmayacak bir duruma gelirse, ama ne olursa olsun ilişkinizi önce kurtarmak için önce eşinizle konuşmaya çalışın, bir uzmandan yardım almaya çalışın, karşılıklı konuşarak bazı şeyleri, eğer eşiniz bırakabilirse, eğer birisiyle ilişkideyse onu bırakabilirse ve kendi hatasını kabul ederse, yani özür dilemek bir şey değil, özür dileyip onu eyleme getirip de hareketleriyle size evet ben pişmanım yaptığından diyebilirse, hı hı, evet, eğer bir alkol müptelalığı varsa kendisi gidip tabii ki tedavi görmek isterse, bir kumar müptelalığı varsa eğer tedavi görüp onları bırakabilirse ve hakikaten pişman olursa, o zaman tabii ki ilişkiye ikinci bir şans vermeniz de, yani çocuklarınız için de yararlıdır diyorum. Yani birdenbire kesip atmamanız gerekiyor. Ama karşınızdaki kişi ısrarla hayır, bütün suç sendedir, ben yaptığıma devam edeceğim, hiçbir şekilde de yaptığım yanlış hareketlerden vazgeçmeyeceğim derse, tabii ki o ilişki yürümez. Evet. Çocuklarınıza bunu yapmaya hakkınız yoktur. Devamlı çocuklarınızın sizi mutsuz bir şekilde görmeleri. Zaten siz ona nasıl bir örnek oluyorsunuz? Hı-hı. Tabii ki. Hiçbir ilişki %100 değildir. Ama önce bir aile kurumunu kurtarmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Tabii
1: evet.
0: Ki.
1: Çok doğru. Katılıyorum bu konuda ben de. Yani kişilerin ve ebeveynlerin, bir bireylerin özellikle bulundukları durumda ve yerde etraflarına bakarak konuşmaları gerçekten çok önemli. Çünkü bazen istemeden de farkına varmadan bazı reaksiyonlar verip çocuklarımızın önünde onlara farklı şekilde aktarmalar yapabiliyoruz tabii ki. O yüzden bu aktarmaların olmaması için, çocuklarımızın bilinçaltına yapmaması için her zaman daha ılımlı ve bazı kişiler der ki ben bunu işte yazarak yapamıyorum, ben bunu ille söylemem lazım, bağırarak haykırmam lazım diyor. Bazen de gerçekten ben şuna inanıyorum, eğer kendinizi ifade etmek istiyorsanız yazı olarak da ifade edebilirsiniz.
0: Tabii ki.
1: Gerek bir kağıt üzerinde olsun, gerek bir mesaj üzerinde olsun, bunu kendi hissettiğiniz duyguları karşıya göstermeniz için
0: tabii
1: yazabilirsiniz.
0: Tabii ki, söyleyemezseniz yazıyla da demek ki yani insan sevgisini, sevgiyi göstermenin tek bir yolu yoktur.
1: Çok doğru, katılıyorum, evet.
0: Tek bir yolu yoktur. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine çok güzel bir programın sonuna geldik. Sevgili Ziya, size çok teşekkür ediyoruz.
1: Her zaman.
0: Başarılarınız hayat boyu daima olsun. Evet, ve sizleri çok daha güzel, başarılı işlere imza atmanızı bekliyoruz. Tabii
1: çok
0: ki.
1: Teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Ben ki. De burada olmaktan gerçekten yine büyük bir memnuniyetle buraya geldim. Gururla geldim. Sizinle beraber bu programı yapmanın gerçekten
0: çok teşekkür
1: güzelliği
0: ederim.
1: Için.
0: Evet, evet. Bir ay sonra 5. bölümde ilişkiler ve erkekler diyelim. Buluşmak
1: evet.
0: üzere diyelim.
1: Görüşmek üzere.
0: Sizleri evet tuvalden aylardan Kasım diye çok güzel bir parçayla evet.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

dudaklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya.

ırmaklarda durulandım, dağları duymak için. Irmaklarda durulandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır karanlıklar bin parçaya.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.